0: Hi, I'm Ben from Anchorage. The best public radio for the Kuskokwim Delta is found right here on KYUK 640 in Bethel, Alaska.
1: Nasıl vakit geçirdiğimiz nargamın koyarsak bud, lekoğaçlatmak.